0: şeyler. Bu sekund bu faşı mi parti kafadım. Yubarladı barladı. Hep yubarladı. E se commenti non fornisci più.
1: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.

0: kafadım. Yuvarladı barladı. Hep yuvarladı. E se commenti non fornisci più.
1: Visita il nostro sito, ascoltaci anche via web, collegati a www.radiostudiom.it.